bueno que subite, muévete en vera de libre, muévete en vera de libre, sin eche en vera de libre, sin eche espérate, honra tere meri mehfil, ya teri honra kalpil, fati khushbu teri yakinan da kajal, kera teri har boste, so dosan bari ho azari, uniyan uya bunan ista teri miski, ni teri kalba, sonra gidikim razı benim, sada pati kelikel benim, soya dizurfa nazı, dizurfa nabukreti kalakalatin, daha